Ore suvaru ore jokto Vaykeshkel akherne galanakh tikhlarti Unanglanakh mare vor gvar yeskerena galebe Sarvaru ore suvaru ore jokto Marni le fikhna le barni na le blanes kullan yargı Evalmış marahle brandy lodged hastan sor war war is war war dukato mar dukato lar yal to go ma ferere bam manyo sor